Yüz yerine peşirella, nanda stessa marinella, en basta stessa bimbo.